0: Rupane tokek kelawan bilang.
1: Tong sang juru sang sang, tong sang sing juru sang sang, tong sang sing juru sang sang, tong sang sing
2: juru sang
3: sang. Ana, pokan.
2: Lah edan tenan nek ngene iki.
3: Sapa sing edan to, Kang? Lah malah edan dhewe wong iki.
1: Juru sang sang. Tong sang sing juru sang
3: sang. Kang Togo.
2: Kowe to, Lung. Wah, kene. Oh, gua kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
3: Ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
2: Eh, lah sapa sing ora mikir to, Lung? Lung ngene-ngene iki.
3: Kenapa?
2: Lah iki delengen kaya ngene iki, Gula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki sayang kegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
3: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
2: Nah, lah kowe iku malah kaya penyakit.
3: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
2: Hancur tambane apa kuwi?
3: Ora liya ya mung Pancasila.
2: Nek anu dasar negara kuwi lho.
3: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
2: Iya.
3: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
2: Lah nanging Jawa Tengah kene iki wis aman iki.
3: Bener, keporo dikukuhke pisan. Dan iya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngreksa kedaulatan sarta utuhe NKRI.
2: Aku iki jan wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
3: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
2: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,